patro missi utia mina and tun tumu dia. Me patro malaria tia betewono. Kwa kope. Holy mosquito spray. And a nuque. And one yedi tun yedi tuas ye. And tun tum na nuan yedi tuas ye. Send ye beya me patro malaria we chua.